0: geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğiyle harmanlanmış bir geceye merhaba diyorum. İstanbul 22 derece ve yüksek nemle oldukça nemli geçerken, Ankara 20 derece ile daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise 30 derece sıcaklığıyla bu gece parlıyor, hafif rüzgarlı ve açık gökyüzü altında güzel bir yürüyüş için harika bir hava var. Gecenin huzuru üzerinize dolsun, bu güzel akşamı dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek, notaların eşliğinde buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen ihale süreçlerinde kamu zararı ve usulsüzlük şüphesiyle yürütülen soruşturmada satın alma dairesi başkanı dahil toplam 6 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sının yargı önüne çıkarılması, yerel yönetimlerdeki mali kaynakların denetimi ve kamu ihaleleri yasasının uygulanması açısından kritik bir hukuki adım teşkil ediyor. Bu operasyon, belediye hizmetlerinin şeffaflığını korumak ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak adına vatandaşın güvenini tesis etme amacı taşıyor. Tutuklamaların odağındaki ihale, usulsüzlükleri, yerel yönetimlerin mali disiplin süreçlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Bu tutuklamalar, yerel yönetimlerin sadece idari değil, aynı zamanda adli denetim mekanizmalarının ne kadar kritik birer denge unsuru olduğunu açıkça kanıtlıyor. Kamu ihalelerindeki şeffaflık eksikliği, sadece bireysel suçlara değil, kamu hizmetlerinin aksamasına ve bütçe disiplininin bozulmasına yol açarak geniş kitleleri doğrudan olumsuz etkilemektedir. Adalet sisteminin bu noktadaki müdahalesi, kurum içi denetim mekanizmalarının zayıf kaldığı alanları tespit ederek, gelecekteki ihale süreçlerinde daha sıkı bir denetim protokolünün oluşturulması için hukuki bir zorunluluk teşkil etmektedir. Bu tür adli müdahaleler, yerel yönetimlerin mali özellik yetkisiyle kamu kaynaklarının korunması arasındaki ince dengenin hukuki bir sınavıdır. Denetim mekanizmalarındaki boşlukların yargı yoluyla tespit edilmesi, idari bürokraside şeffaflık kültürünün kurumsallaşması için zorunlu bir yaptırımı temsil eder. Kamu güveninin tesisindeki temel unsur, sadece cezalandırma değil, usulsüzlüğü engelleyecek sistematik denetim protokollerinin yeniden yapılandırılmasıdır. Yerel yönetimlerdeki denetim boşluklarının yargı eliyle kapatılması, kamu kaynaklarının korunması ve hesap verebilirliğin güçlenmesi adına kritik bir eşiği temsil ediyor. Şeffaf bir yönetim anlayışının inşası için bu tür hukuki yaptırımlar, kurumsal disiplinin yeniden tesis edilmesinde temel taşları oluşturacaktır. İyi geceler.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışmaları ciddi aksamalara neden oluyor. Eyüp Sultan Bulvarı'ndan 8 Mayıs Kavşağı'na kadar uzanan bölgede yaşanan tıkanıklık nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması kritik önem taşıyor. Gazhane Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu bağlantısında yaşanan belirsiz yoğunluklar, geçiş sürelerini artırırken trafiği yavaşlatmaktadır. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksamalar, kentsel altyapı modernizasyonunun kaçınılmaz maliyetlerini ve planlama hatalarının sürücü üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne seriyor. Özellikle stratejik bağlantı noktalarındaki tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, lojistik zincirinde ciddi gecikmelere ve dolayısıyla ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından hayati birer çözüm noktasıdır. Kentsel altyapı çalışmalarının planlama hataları, şehir içi mobilitenin ve ekonomik verimliliğin doğrudan önündeki en büyük engellerden biridir. Bu tür aksamaların minimize edilmesi, kamu hizmeti kalitesinin ve sürdürülebilir ulaşım politikalarının temel şartıdır. Şimdilik bu kadarcık.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğini paylaşmaya geldim. İstanbul'da 22 dereceye yüksek nemli bir gece yaşanırken, Ankara 19 dereceyle daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 30 dereceyle adeta yazın sıcaklığını koruyor. Bu güzel gecede nemden etkilenmemek için camları hafifçe aralayıp taze havayı içeri alabilirsiniz. Havanın tadını çıkarırken zihninizdeki huzuru koruyun. Bu güzel gece size iyi gelsin. Şimdi sizi müziğin dinlendirici dünyasına bırakıyorum.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

İyi sabahlar Gıa. İstanbul trafiğinde D100'ü 100 karayolu üzerinde Bostancı Kavşağı yönüne doğru devam eden yol çalışmaları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Eyüp Sultan Bulvarı 8 Mayıs Kavşağı arasındaki çalışmalar ve Gazhane Caddesi'nden Talat Paşa istikametine giden güzergahta yaşanan aksaklıklar sabah saatlerinde ulaşım süresini önemli ölçüde uzatmaktadır. Alternatif olarak ana arterler yerine yan yolları tercih etmek, bu kritik noktalardaki tıkanıklıkları aşmak için şu an en güvenli seçenek olacaktır. Bu yoğunluk sadece trafik akışını bozmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki ticari faaliyetlerin ve çalışanların işe giriş sürelerinin planlanmasını zorlaştırarak ekonomik verimliliği de olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan bu aksaklıklar, şehir içi lojistik ağında ciddi bir darboğaza yol açtığı için sürücülerin güncel trafik uygulamalarını takip etmesi kritik önem taşıyor. Altyapı çalışmalarının uzun vadeli konforu hedeflemesine rağmen, kısa vadede oluşan bu zorlukların toplumsal huzuru etkilediği unutulmamalı. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksaklıklar, kentsel gelişimin kaçınılmaz maliyetleri arasında yer alıyor. Trafik yoğunluğunun ekonomik ve sosyal etkilerini göz önüne aldığımızda, planlı ulaşım stratejilerinin önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Şimdilik bu kadar.

0: İyi sabahlar Gıa. İstanbul trafiğinde D100'ü 100 karayolu üzerinde Bostancı Kavşağı yönüne doğru devam eden yol çalışmaları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Eyüp Sultan Bulvarı 8 Mayıs Kavşağı arasındaki çalışmalar ve Gazhane Caddesi'nden Talat Paşa istikametine giden güzergahta yaşanan aksaklıklar sabah saatlerinde ulaşım süresini önemli ölçüde uzatmaktadır. Alternatif olarak ana arterler yerine yan yolları tercih etmek, bu kritik noktalardaki tıkanıklıkları aşmak için şu an en güvenli seçenek olacaktır. Bu yoğunluk sadece trafik akışını bozmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki ticari faaliyetlerin ve çalışanların işe giriş sürelerinin planlanmasını zorlaştırarak ekonomik verimliliği de olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan bu aksaklıklar, şehir içi lojistik ağında ciddi bir dar boğaza yol açtığı için sürücülerin güncel trafik uygulamalarını takip etmesi kritik önem taşıyor. Altyapı çalışmalarının uzun vadeli konforu hedeflemesine rağmen, kısa vadede oluşan bu zorlukların toplumsal huzuru etkilediği unutulmamalı. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksaklıklar, kentsel gelişimin kaçınılmaz maliyetleri arasında yer alıyor. Trafik yoğunluğunun ekonomik ve sosyal etkilerini göz önüne aldığımızda, planlı ulaşım stratejilerinin önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için cupreading.com.

0: İyi sabahlar ya. Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyeti, İtalyan ekolünün getirdiği disiplinli ve taktiksel derinlik üzerine inşa edilen bir çalışmanın doğrudan sonucudur. Özellikle rakip savunmanın zayıf noktalarını analiz eden teknik kadronun, antrenmanlarda Rıdvan'ın gol pozisyonlarını binlerce kez tekrar ettirmesi tesadüfi bir başarı değil, profesyonel bir hazırlık sürecidir. Bu tür detaylı saha çalışmaları ve taktiksel sadakat, modern futbolun fiziksel gücün ötesine geçerek zihinsel üstünlüğe dayandığını kanıtlamaktadır.
1: Taktiksel derinlik falan dedin ama sahada gördüğümüz tek şey Rıdvan'ın o meşhur "ben buradayım" çığlığıydı dostum. Ciddi niye? İtalyan ekolü dediğin şey rakibi analiz etmekten ziyade oyuncuların adeta robot gibi ezberlenmiş birer dişli parçası gibi hareket etmesiymiş. Sanki sahada satranç tahtasında taşları oynatıyorlar ama Rıdvan'ın o gol pozisyonlarını binlerce kez çalışması biraz fazla hırslı duruyor. Sanki her maçta aynı golü atmak için meditasyon yapıyor. Bu disiplinli çalışma sonucunda kazanılan puanlar çok değerli. Ama bu kadar taktiksel sadakate girince işin içine futbolun ruhu değil, daha adeta bir mühendislik projesi giriyor.
0: Hoy hoy hoy. Osimhen ve Lemina gibi kilit oyuncuların yaşadığı kasık adale, grubu kanaması ve zorlanmaları, teknik direktörün taktiksel planlarını doğrudan sekteye uğratan kritik birer kayıptır. Özellikle yüksek yoğunluklu fiziksel temasın ön planda olduğu ligde, bu tür sakatlıkların iyileşme sürelerinin tahmin edilenden uzun sürmesi, kadro derinliğinin ne kadar sınırlı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum sadece bireysel eksiklik değil, takımın hücum varyasyonlarını ve orta saha direnç gücünü doğrudan zayıflatan yapısal bir krizdir.
1: Sakatlık mevzusu tam bir yaraya tuz basma durumu haline geldi. Ama teknik direktörün elinde kalan tek seçenek artık mucizeler beklemek değil, eldeki oyuncularla satranç oynamak. Osimhen gibi bir canavarın sahada olmayışı sadece hücum gücünü azaltmıyor. Rakip savunmanın üzerine çöküp "hadi gelin beni durdurun" demesini engelleyerek takımı daha çekingen bir pozisyona itiyor. Kadro derinliği dediğin şeyin bu kadar ince olması, teknikerlerin her maçta yeni birer sihirbazlık numarası bulmaya çalışmasına neden oluyor ki, bu da aslında riskli bir kumar. Bir sonraki maçta orta sahada direnç beklemek yerine taktiksel olarak daha savunmacı bir kurgu görmek zorunda kalabiliriz. Çünkü bu durum artık sadece bireysel bir kayıp değil, sistemin çarklarının arasına sıkışmış bir kriz sinyali.
0: Fenerbahçe'nin 4 haftalık süreçte Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4 gibi kritik bir eşiğe ulaşması sadece bir performans düşüklüğü değil, taktiksel istikrarın ve kadro rotasyonunun yönetimindeki yapısal hataların somut bir sonucudur. Tarihsel olarak benzer senaryoların yaşandığı bu dönemlerde kulübün düştüğü en büyük hata, kritik maçlarda savunma güvenliğini ikinci plana iterek dengesiz bir hücum futbolu denemesidir. Bu puan kaybı, sezonun geri kalanında teknik heyetin üzerindeki baskıyı artırırken, risk yönetimi ve maç içi kararların doğruluğunu sorgulatan analitik bir kriz noktasına işaret etmektedir.
1: 4 puanlık fark dediğin şey aslında sadece sayısal bir boşluk değil, yönetimsel bir özgüven kaybıdır. Sanki taktik tahtasında her hamleyi hesaplarken rakibin üzerine gitmek yerine sürekli kendi hatalarını düzeltmeye çalışıyorlar. Savunma güvenliğini ikinci plana itip hücumda kumar oynamak, elindeki son kozları masaya sürmeden önce belki bir mucize olur diye beklemekten başka bir şey değil. Bu kadar net bir puan kaybı yaşanırken taktiksel istikrarın sorgulanması çok doğal. Çünkü sahada kağıt üzerindeki planlar değil, maç içinde verilen o panik kararları konuşulmaya başlanacak. Eğer bu analitik kriz dediğin durum çözülmezse, sezonun sonunda sadece puan kaybı değil, sistemin tamamen çöküşünü izleriz.
0: Bu durumdaki yönetimsel riskin temelinde, kriz anlarında pragmatik çözümler yerine duygusal tepkilerle hareket etmenin getirdiği stratejik körlük yatıyor. Takımın sadece skor odaklı değil, aynı zamanda yapısal bir çöküşe karşı direnç göstermesi gerekiyor. Çünkü sürekli değişen taktikler, oyuncu grubunda güven kaybına ve saha içi koordinasyon bozulmasına yol açar. Şampiyonluk yarışı gibi yüksek tansiyonlu dönemlerden istikrarı koruması, sadece doğru kişileri sahaya sürmek değil, her senaryoda uygulanabilir bir B planına sahip olmaktır.
1: B planı dediğin şey aslında sahada panikleyince, hadi bir şeyler yapalım diye rastgele hamleler yapıp takımı kaosa sürüklememek demek. Duygusal kararların yönettiği bir sistemde oyuncular sadece ne yapacaklarını şaşırıp birilerine baka kalırlar. Bu istikrarsızlık devam ederse sadece rakibi değil, kendi iç disiplinlerini de kaybederler. Ve o zaman hiçbir taktiksel dokunuş onları kurtaramaz. Şimdilik bu kadar Django.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Yine orta vadeli programda enflasyon ve cari açık hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesi, hükümetin ekonomik dengeleri korumak için yapısal bir değişim sinyali verdiğini gösteriyor. Büyüme oranının sabit tutulması, ekonomideki büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına maliyetli ancak disiplinli bir acı reçete uygulanacağını işaret ediyor. Bu durum, kısa vadede piyasalarda durgunluk yaratabilse de, orta vadede kur istikrarı ve kontrol edilebilir bir fiyatlama ortamının hedeflendiği anlamına geliyor. Vatandaş için bu tablo, aşırı dalgalanmaların durdurulması adına geçiş sürecinde bazı kısıtlamalarla karşılanabilecek bir ekonomik disiplin dönemini işaret ediyor. Bu revizyonun temel amacı, kontrolsüz genişlemeyi durdurarak tasarruf odaklı bir üretim modeline geçiştir. İndela Urlu'da Galadjo modeli stahlone gönlüdüğüne. Kâri açığın hedeflenmesi, dış ticaret dengesinde yerli üretimin önceliklendirileceği ve ithalata olan bağımlılığın azaltılacağı bir stratejiyi yansıtmaktadır. Bu dönüşüm sadece rakamsal bir güncelleme değil, aynı zamanda kronik enflasyon sorununa karşı daha sağlam bir kurumsal yapı inşası için atılmış kritik bir adım. Bu stratejik dönüşümün en kritik boyutu, yerli üretimi teşvik ederek dışa bağımlılığı azaltmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal kalkınma için bir güvenlik kalkanı oluşturmasıdır. Kâri açık hedeflerindeki bu disiplin, doğrudan döviz rezervlerinin korunmasına ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı yerel ekonominin daha dirençli hale gelmesine hizmet etmektedir. Bu yapısal reformlar başarıyla uygulandığında, reel sektörün üretim kapasitesi artacak ve enflasyonun temel kaynağı olan maliyet baskıları zamanla azalacaktır. Bu yapısal reformların temel amacı, ekonomik istikrarı kalıcı hale getirerek yerel üretimin gücünü artırmak ve dış ticaret dengesini sağlamlaştırmaktır. Bu disiplinli yaklaşım, uzun vadede hem yatırım ortamını iyileştirecek hem de halkın alım gücünü korumayı hedefleyen stratejik bir dönüşümü temsil ediyor. Aynalıdar, şimdilik bu kadar.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

etmişler. Aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor. Onları bir

0: swing. Mocha swing swing. Mocha swing.
1: Günaydın. Gökyüzünün maviliği bugün hepimize enerji versin. İstanbul'da hava 22 derece ve nem oranı %94 iken, İzmir'de güneşli bir havada sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor. Ankara ise 16 derece ile çok daha serin bir sabah sunuyor. Bu yüzden dışarı çıkarken yanınıza mevsimine uygun kalın birer hırka almayı unutmayın. Günün geri kalanı da gökyüzüne kadar açık olursa olsun, ruhunuzun güneşli kalmasını diliyorum. Şimdilik bu kadar, müzikle devam ediyoruz.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

Günaydın. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü istihdam verilerinin merkez bankalarının faiz indirim aralığını daraltmasıyla doğrudan ilişkili. Küresel piyasalarda doların dirençli kalması, yerel piyasada altın yatırımcıları için maliyetlerin azalması anlamına gelse de, bu durumun kronik enflasyon karşısında alım gücünü ne ölçüde koruyacağı kritik bir soru. Yatırımcılar için riskin azaldığı bu dönemde, vatandaşın cebindeki en büyük sorun olan fiyat artışlarının durup durulmayacağı temel odak noktasını oluşturuyor. Merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizlik, yatırımcıları kısa vadeli kârlar yerine uzun vadeli güvenli limanlara yöneltmektedir. Halka edici arsayı şov vadeli güvenli limanlara yönel. Altın fiyatlarındaki dalgalanma sadece ekonomik verilerle değil, jeopolitik gerilimlerin yarattığı risk priminin piyasaya yansımasıyla da şekilleniyor. Bu durum, yerel yatırımcının portföy çeşitlendirmesi yaparken makroekonomik dengeleri ve küresel ticaretin seyriyle paralel hareket eden korelasyonları dikkatle analiz etmesini zorunlu kılıyor. Küresel piyasalardaki volatilite ve jeopolitik risklerin dengelenmesi, yatırımcıların stratejik kararlarını doğrudan etkilemeye devam edecek. Bu karmaşık ekonomik döngüde makro göstergeleri takip etmek, finansal güvenliği sağlamak adına temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadarca.

Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü istihdam verilerinin merkez bankalarının faiz indirim aralığını daraltmasıyla doğrudan ilişkili. Küresel piyasalarda doların dirençli kalması, yerel piyasada altın yatırımcıları için maliyetlerin azalması anlamına gelse de, bu durumun kronik enflasyon karşısında alım gücünü ne ölçüde koruyacağı kritik bir soru. Yatırımcılar için riskin azaldığı bu dönemde, vatandaşın cebindeki en büyük sorun olan fiyat artışlarının durup durulmayacağı temel odak noktasını oluşturuyor. Merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizlik, yatırımcıları kısa vadeli kârlar yerine uzun vadeli güvenli limanlara yöneltmektedir. Halka edici arsi şol vadeli güvenli limanlara yönel. Altın fiyatlarındaki dalgalanma sadece ekonomik verilerle değil, jeopolitik gerilimlerin yarattığı risk priminin piyasaya yansımasıyla da şekilleniyor. Bu durum, yerel yatırımcının portföy çeşitlendirmesi yaparken makroekonomik dengeleri ve küresel ticaretin seyriyle paralel hareket eden korelasyonları dikkatle analiz etmesini zorunlu kılıyor. Küresel piyasalardaki volatilite ve jeopolitik risklerin dengelenmesi, yatırımcıların stratejik kararlarını doğrudan etkilemeye devam edecek. Bu karmaşık ekonomik döngüde makro göstergeleri takip etmek, finansal güvenliği sağlamak adına temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadarca.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle eski Londra asfaltı yolu üzerinde Sarıyer-Levent kavşağına doğru 19 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. O3 Güney Yan Yol Caddesi üzerindeki Adnan Menderes Bulvarı ve Ulubatlı Hasan Kavşağı bölgesinde ise 10 dakikalık yoğunluk raporlanırken Erenköy ve Küçükyalı gibi kritik noktalarda 5'er dakikalık aksamalar kaydediliyor. Şehir içi ulaşımda bu bölgelerdeki yoğunluğu aşmak için alternatif güzergahları kullanmanız zaman yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sıkışıklığı değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve toplu taşıma kapasitesinin yetersizliğinin somut bir göstergesi. Özellikle ana arterlerdeki 19 dakikalık gecikmeler, iş gücü kaybı ve karbon salınımında artış gibi çevresel maliyetleri beraberinde getiriyor. Alternatif güzergahların kullanımı bireysel çözüm sunsa da uzun vadede sürdürülebilir bir ulaşım modeli için raylı sistemlerin ve mikro mobilite çözümlerinin entegrasyonu kritik önem arz ediyor. Kentsel ulaşım stratejilerinde çeşitliliğin artırılması sadece bireysel konforu değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe ve toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir gerekliliktir. Bu yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesiyle İstanbul'un trafik yükü paylaştırılarak daha yaşanabilir bir şehir dokusu inşa edilebilir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugbol gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Roma mücadelesi sonrası Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muruçi gibi kilit isimleri kadro dışı bırakması, kulüp içinde disiplin odaklı sert bir dönüşü simgeliyor. Bu hamle sadece performans kaybına yönelik bir ceza değil, aynı zamanda kritik maçlarda takım içi sorumluluk, bilincini yeniden tesis etme stratejisidir.
1: İsmail Hoca resmen ya ya ya demeyi bırakıp burada sadece disiplin, çalışanlar oynar moduna girmiş, durumlar ciddi o. Bu kadar kilit ismi aynı anda kadro dışı bırakmak, takımın içine yanlış bir hareket yaparsan anında kapının önüne koyulursun mesajını çivilemek demek. Sanki her oyuncu kendi halinde takılan birer mahalle arkadaşı değil de disiplin cezası alan birer asker gibi hizaya gelmeye zorlanıyorlar. Bu hamle aslında futbol sahasından çok soyunma odasındaki o gevşek havayı dağıtmak için atılmış sert bir tokat gibi. Eğer bu isimler sahada canını dişine takıp koşmazsa artık ama biz arkadaşız bahanesinin hiçbir hükmü kalmayacak.
2: Hoy hoy hoy.
0: Bu sert yaptırımın asıl hedefi, bireysel yeteneklerin kolektif disiplinin önüne geçmesini engellemektir. Yıldız isimlerin aynı anda cezalandırılması, kulüp yönetiminin sadece teknik başarıyı değil, kurumsal kimliği ve hiyerarşiyi koruma kararlılığını gösteriyor. Bu hamle, oyuncuların profesyonel sınırlarını hatırlatırken, takımın ortak hedeflerine odaklanması için gerekli olan otorite boşluğunu dolduracaktır.
1: Hoca resmen bizim buralarda her şeyin bir bedeli vardır diyerek masaya yumruğunu vurmuş. Artık kimse o konfor alanında keyif çatlayamaz. Bu hamleyle oyunculara şu mesajı veriyor. Sen erilimli yeteneklerin seni korumaz. Burada sadece disipline boyun eğenler hayatta kalır. Sanki bir anda soyunma odası samimi bir kahve köşesinden çıkıp askeri bir kışlaya dönüştü. Artık kimse ama hocam biz çok yakınız diye mazeret üretemeyecek.
0: Bu yaptırımın stratejik derinliği sadece anlık bir öfke patlaması değil, kulübün uzun vadeli kurumsal yapısını koruma refleksi olarak değerlendirilmelidir. Bu yaptırım disiplinsizliğin tolere edildiği bir ortamda bireysel yetenekler kısa vadede başarı getirse de sürdürülebilir başarı ancak kolektif bir disiplin anlayışıyla mümkündür. Bu sert tutum oyuncuların profesyonel kimliklerini bireysel ego ve samimiyet sınırlarından koparıp kurumsal sadakat zeminine oturtmayı amaçlamaktadır.
1: Bu durum aslında oyuncular için tam bir uyanış vakti. Çünkü artık yıldızlık kartını masaya sürüp disiplin kurallarını esnetme lüksleri kalmadı. Şöyle düşünün, sahada sadece top koşturan adamlar değil, kulübün vizyonunu sırtlayan profesyoneller istendiği için bu sertlik bir tercih değil, mecburiyet. Eğer bu oyuncular bizim kimseden çekinmememiz gerekir kafasındaysa, hoca onlara o yüksek kuleleri yıkıp üzerine sağlam birer temeller inşa etme kararı almış durumda. Artık her biri kendi egosunu kapının önünde bırakıp sadece takımın çarkı gibi dönmeyi öğrenmek zorunda kalacaklar.
2: Hoy hoy hoy.
0: Bu disiplin anlayışı, sporun sadece fiziksel bir performans değil, aynı zamanda kurumsal ve etik bir sorumluluk gerektiren süreç olduğunu vurgulamaktadır. Bireysel mükemmeliyetin kolektifliğin önüne geçtiği noktada ortaya çıkan çatlaklar, kulübün marka değerini ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atan birer risk faktörüdür. Bu serti tutum aslında oyuncuların profesyonel standartlarını yeniden tanımlayarak onları bireysel egolarından arındırıp kurumsal kimliğin parçası haline getirme çabasıdır.
1: Ece, senin kurumsal sadakat ve marka değeri analizlerin çok şık ama sahada ter döken adamlar için bu durum artık romantik teorilerle değil, doğrudan antrenman sahasındaki o sert bakışlarla ölçülecek. Bu disiplin duvarına çarptıklarında ya profesyonel birer çark haline gelecekler ya da kendi egolarının içinde hapsolup dışarıda kalacaklar. Seçimleri tamamen kendi kariyerlerinin ağırlığıyla doğru orantılı olacak. Neyse, bu kurumsal dönüşümün sancılarını sahada izlemek çok daha keyifli olacak. Şimdi biraz müzikle havayı dağıtalım.
3: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede. cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle eski Londra asfaltı yolu ile Sarıyer-Levent kavşağı arasında 16 dakikalık ciddi bir gecikme gözleniyor. Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Caddesi yönüne giden araçlar 8 dakika, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Köprüsü'ne ulaşmaya çalışan sürücüler ise 5 dakika ek süre harcamakta. Şehir genelinde yüzlerce olay kaydedilirken, alternatif güzergahlarda hareketliliğin artması ve güvenli sürüşün önceliklendirilmesi kritik önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun bu noktada sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda ekonomik verimlilik ve bireysel stres yönetimi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri bulunmaktadır. Özellikle kilit noktalardaki aksamalar, lojistik zincirinde gecikmelere yol açarken, sürücülerin maruz kaldığı yoğun gürültü ve dur-kalk trafiği kamu sağlığında da tehdit etmektedir. Şehir planlamasında alternatif güzergahların etkin kullanımı, toplumsal refahı artırmak adına kritik bir çözüm aracıdır. Kentsel mobilitenin yönetimi, sadece trafik akışını sağlamak değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği korumak adına temel bir zorunluluktur. Planlı ulaşım sistemleri ve alternatif rotaların etkin kullanımı, İstanbul gibi metropollerde toplumsal refahı doğrudan etkileyen kritik unsurlardır. Şimdilik bu kadarcağıdı.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. Chloe Lownan, hamilelik pozları çekmektenin sosyal medya platformlarına adeta bir bebek partisine çevirdi. Sanki her paylaşımıyla bebeğine bak, bakma ne kadar çok fotoğraf paylaşıyor mesajı veriyor. Kadın doğuma bu kadar az kalmışken hala kamera karşısına poz veriyorsa, sanırım bebek doğduğunda ilk işi annesinin telefonunu elinden alıp onu biraz dinlendirmek olacak. Bu kadar içerik üretmekten yorulmadı mı? Yoksa bebekle yapılacak ilk aktivite en çok beğeni alan kareyi seçme seansı mı olacak? Chloe'nin bebeği daha doğmadan takipçi sayısını katlaması büyük başarı. Ama şimdi sahneye futbol dünyasının ev sahibi çıkıyor. İlkay Gündoğan, İstanbul'un göbeğine 250 milyon lira değerinde bir kale inşa ederken, sanırım rakip takımları savunmak yerine artık sadece kendi bahçesinin güvenliğini düşünecek. Adamın cebindeki para o kadar çok ki muhtemelen evinin içindeki her eşya bile üzerinde burada yaşamak için büyük başarı etiketi taşıyor. Göktürk'ten sonra rotayı değiştirmesi stratejik bir hamle mi, yoksa sadece daha geniş bir bahçede top koşturmak mı istiyor? Anlayamadım ama bu fiyatlara artık sadece futbol oynamıyor. Resmen İstanbul'un taşınmaz varlıklarını tek başına domine ediyor. İlkay artık sahadaki pasları değil, İstanbul'un gayrimenkul piyasasını yönetiyor. Bu fiyata kale dediğimiz şey aslında birer kale değil. Sadece çok şanslı insanların içinde oturduğu lüks mahzenler. Adamın evindeki her bir tuğla muhtemelen burada yaşamak için büyük başarı diye mühürlenmiş durumda. Ve rakip takımlar artık kapısına dayanmak yerine tapu dairesinde sıra bekliyor. Bu kadar servetle top koştururken sanırım artık savunma yapmak değil, bahçesindeki güvenliği sağlamak anarjisi oldu. Şimdilik bu kadar vardı.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. Kamu yayıncısı olan TRT'deki bir spikerin şampiyonluk kutlaması sırasında Atatürk vurgusu yaparak konuşması, devlet kurumlarının ifade özgürlüğü ve sembollerin kullanımı noktasında tartışmalar yarattı. Bu tür ifadelerin kamu yayıncılığı ilkeleri çerçevesinde denetlenmesi, kurumsal kimliğin korunması ve toplumsal değerlerin doğru temsil edilmesi açısından kritik bir önem arz ediyor. Gönl gibi şuğut itibarını alalı, korktuğu çoğduçi erseriyor.
1: Bak, güzel kardeşim, kamu yayıncısı demek sadece mikrofon başına geçmek değil, devletin ciddiyetini o ses tonuyla taşımak demektir. Şampiyonluk kutlaması dediğin şeyin içine her şeyi boca etmek yerine kurumun ağırlığını ve sembollerin kutsallığını korumak daha şık bir hareket olur. Bir nevi düğünde davul zurna çalarken yanındaki misafirin ceketinin düğmesini iliklemek gibi. Kurumsal kimliği korumak bazen sadece doğru yeri, doğru zamanda olması gerektiği gibi vurgulamayı gerektirir. Her şeyi aynı anda bağıra çağıra söylemek yerine, sembollerin ağırlığını hissederek hareket etmek izleyiciye çok daha kaliteli bir mesaj verir.
2: Hoy hoy hoy.
0: Sırbistan'daki Kızıl Yıldız taraftarlarının savaş suçlularını içeren koreografilerle anması, uluslararası hukukun temel taşlarından olan insan hakları ihlallerine açık bir selam göndermektir. Bu tür sembollerin spor arenasında sergilenmesi sadece yerel bir saygısızlık değil, aynı zamanda Avrupa futbolu değerleri ve evrensel barış ilkeleriyle doğrudan çatışan bir durumdur. Sporun kapsayıcı gücünün bu denli uç noktadaki radikal söylemlerle gölgelenmesi, UEFA disiplin kurallarının sert şekilde uygulanmasını gerektiren hukuki bir krizdir.
1: Şu Kızıl Yıldız meselesi tam bir Hatice'nin sen de durumu. Stadyumu tarih dersi kitabı gibi kullanıp insanları sokağa dökmek yerine sadece futbolun tadını çıkarmak varken bu kadar radikalleşmek tam birer adrenalin bağımlısı hareket. Bu noktada UEFA'nın sessiz kalması sanki o sembolleri görmezden gelerek bizim için sorun yok demek gibi olur ki bu da aslında açıkça ihlali onaylamak demektir. Bir nevi komşunuzun bahçesine çöp döken adamı görüp aman ya sadece biraz eriz diyerek başınızı çevirmekten hiçbir farkı yok. Net ve sert bir yaptırım uygulanmazsa o stadyumlar birer fikir uçuşu merkezine dönüşür.
2: Hoy hoy hoy.
0: Sporun evrensel dili olan dostluk ve kapsayıcılık, nefret söylemi barındıran sembollerin sahneye taşınmasıyla doğrudan zedelemektedir. Uluslararası hukuk ve spor etiği çerçevesinde geçmişteki suçların kutsanması değil, bu tür ideolojik araçların sporun birleştirici gücünü bozacak şekilde kullanılması engellenmelidir. UEFA'nın müdahale etmemesi durumunda futbolun sadece bir oyun değil, barışçıl değerleri savunan küresel bir platform olma niteliği zayıflayacaktır.
1: Bak, güzel kardeşim, mesele sadece bazı semboller değil, burada da aslında sporun kutsal alanı kaçakçılar tarafından işgal ediliyor. Bu Kızıl Yıldız taraftarları stadyumu mahalle kahvesine çevirip geçmişin hayaletleriyle dans ederken, UEFA'nın sessiz kalması sanki kapıdaki güvenlik görevlisinin hırsızları ne güzelce içeri giriyorlar diye alkışlaması gibi oldu. Eğer bu tür radikal söylemlere göz yumulursa, futbol sahası birer ideolojik savaş alanı haline gelir ve sporun o saf, masum ruh yerini her türlü uç noktadaki gürültüye bırakır. Neticede biz sadece maç izlemek istiyoruz. Tarih dersi veya siyasi manifesto değil.
0: UEFA'nın sessizliği sadece disiplin kuralı ihlali değil, aynı zamanda Avrupa değerlerinin üzerine inşa edildiği barış ve insan hakları temellerinin zayıflamasıdır. C. Stadyumların tarafsız alanlar olması ilkesi, aşırı uçlardaki siyasi veya radikal söylemlerle meşrulaştırıldığında sporun evrensel koruma kalkanı çöker. Sert yaptırımların eksikliği, bu tür sembollerin daha geniş çaplı organizasyonlarda normalleşmesine ve genç nesillerin zihninde yanlış değerlerin yerleşmesine yol açan bir hukuk boşluğu yaratmaktadır.
1: Ece, sen konuyu tam bir diplomasi dersine çevirdin ama gerçek şu ki, bu sessizlik aslında kuralları çiğneyenlere müsamaha gösteriyoruz demekten başka bir şey değil. Eğer UEFA bu boşluğu doldurmazsa, stadyumlar sadece futbol sahası değil, her türlü ideolojik gürültünün yankılandığı devasa hoparlörler haline gelir. Neyse, bu kadar ağır siyaset ve etik tartışması yeterli. Biraz kulaklarımız dinlensin.
3: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yere farklı bir hikaye fısıldıyor. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %91 nemle nemli bir sabah başlarken, Ankara'da 20 derece ile serin ve kuru bir hava hakim. İzmir ise 31 derece ile adeta güneşin tadını çıkarıyor. Bu güzel havada sahilde yürüyüş yapmak için harika bir gün. Güneşin sıcaklığıyla ısınan şehirlerimiz bugün her biri ayrı birer renk sunuyor. Bu güzel havayı içtenlikle yaşamanız dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda müzik başlıyor.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler Doğa. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinde Dusan Vlahovic'in Milan, Skriniar'a yönelik gerçekleştirdiği el hareketi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu gündemine taşınarak futbolun etik değerlerini ve centilmenlik kurallarını test ediyor. Bu tür kışkırtıcı hareketler sadece bireysel birer tepki değil, aynı zamanda saha içindeki disiplini bozan ve Türk futbolunun marka değerine zarar verebilecek sistematik ihlaller olarak değerlendirilmeli.
1: Vlahovic sahada el hareketiyle "ben buradayım" demek yerine sanki bir tiyatro sahnesindeymiş gibi dramatikleşiyor. Bu hareketler artık futbol değilten ziyade mahalle kavgası tadını almaya başladı. Skriniar'ın yüz ifadesi ise tam olarak yine mi aynı senaryo der gibiydi. Ama disiplin kurulu bu işe karışmazsa oyuncular saha içinde birbirlerine el kol şovlarıyla hikaye anlatmaya devam edecek. Türk futbolunun marka değerinden bahsetmek için çok geç. Çünkü artık sadece topun nereye gideceğini değil, oyuncuların birbirine ne kadar yaratıcı hakaretler savuracağını izliyoruz. Bu hareketleri kışkırtma olarak adlandırmak yerine, sahada sergilenen birer performans sanatı gibi takdim edip ceza vermek yerine inlere biraz nezaket dersi vermek lazım.
2: Hay hay hay.
0: Sahadaki bireysel disiplinsizliklerin ötesinde, sporun kurumsal kimliğini korumak için tesis edilen kurallar, uluslararası standartların bir parçasıdır. Bu bağlamda 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup eden A-Milli Kadın Voleybol takımımızın sergilediği performans sadece teknik beceri değil, kolektif dayanıklılığı da kanıtlıyor. Maç sırasında tribünlerde yükselen pankartın yarattığı görsel etki, sporun toplumsal birleştirici gücünü ve ulusal gurur duygusunun kitleler üzerindeki etkisini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu tür anlar, Türk voleybolunun Avrupa arenasındaki yükselişini ve yerel halkın bu başarıyı sahiplenme arzusunu simgelerken, sporun sadece bir oyun değil, kültürel birer sembol haline geldiğini gösteriyor.
1: Voleybol sahasında o pankartın yükselmesi sadece birer kağıt parçası değil, adeta Türk halkının "biz buradayız" ve "artık oyunun kuralını biz koyuyoruz" deme şekliydi. İtalya karşısında alınan zaferin üzerine eklenen bu görsel şölen, sporcularımızın sadece smaç basan makineler değil, aynı zamanda milli duyguyu ateşleyen birer kahraman olduğunu kanıtlıyor. Tribündeki o coşkuyla voleybol artık mahallemizdeki antrenman sahalarından çıkıp Avrupa'nın en prestijli kürsülerine taht kurdu. Şampiyonluk kupasının yanına bu gurur dolu anları da eklersek, Türk kadının sahada sergilediği direnç tam birer kültürel devrimdir.
0: Voleyboldaki toplumsal başarıların ardından tenis dünyasında rekabetin dozajı artıyor. Abd Açık turnuvasında Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz'ın çeyrek finale yükselmesi, modern tenisin fiziksel gücü ile teknik ustalığının çarpışmasını simgeliyor. Sabalenka'nın sert servisleri ve agresif oyun tarzı, yüksek seviyeli rakipler karşısında dayanıklılığını kanıtlar kılarken, Alcaraz'ın genç yaşına rağmen sergilediği taktiksel derinlik, yeni nesil tenisçilerin küresel dominantlığını tescilliyor. Bu iki ismin çeyrek finaldeki mücadelesi, sadece bireysel birer başarı değil, aynı zamanda farklı tenis ekollerinin ve fiziksel sınırların zorlandığı yüksek nitelikli bir performans sergisi olarak spor dünyasında büyük yankı uyandıracak.
1: Alcaraz sahada sanki raketini değil de bütün gençliğinin enerjisini rakibe fırlatıyor. Tam bir "gel beni durdurabilecek misin" meydan okuması bu. Sabalenka ise kortta adeta birer duvarı yıkmaya gelen ağır, iş makineleri gibi sert ve tavizsiz, vurduğu her topa taktiksel birer mühür basıyor. Bu iki isim arasındaki çekişme sadece tenis teknikleri değil, yeni nesil atletizmin eski usul zarafeti nasıl domine ettiğinin canlı bir kanıtı. Tenis artık ince detayların değil, saf güç ve reflekslerin çarpıştığı yüksek voltajlı bir arenaya dönüştü. Alcaraz bu dönüşümün ta kendisi.
0: Tenis sporunda fiziksel gücün ve agresif oyun tarzının öne çıkması sadece bireysel performansları değil, aynı zamanda sporun teknolojik ve taktiksel evrimini de yansıtmaktadır. Alcaraz gibi genç yeteneklerin sergilediği çeviklik, modern antrenman metotlarının ve veri odaklı stratejilerin tenisçiler üzerinde yarattığı somut dönüşümün bir sonucudur. Bu tür performanslar, sporun geleneksel sınırlarını aşarak daha dinamik ve yüksek tempolu bir yapıya büründüğünü kanıtlamakta, bu da küresel izleyici kitlesi için çok daha heyecan verici bir seyir sunmaktadır.
1: Veri odaklı stratejiler falan diyor ama sonuçta Alcaraz kortta adeta uçuyor. Veri dediğin şey sadece bu çocukların ne kadar hızlı koşturup rakibini ter içinde bırakacağını hesaplayan birer sayı tablosundan ibaret. Tenis artık zarafet dolu bir beyefendilik gösterisi değil. Resmen yüksek tempolu bir gladiator dövüşüne dönüştü. Ve biz bu görsel şöleni izlerken sadece büyüleniyoruz. Bu teknolojik devrim dediğimiz şey aslında sadece daha hızlı, daha sert ve daha acımasız oynamanın modern adı. Neyse, tenisin tozunu attırdık bugünlük. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
3: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. Bodrum'da dört kadının tek gecede dört pasta keserek doğum günü kutlaması tam bir ekonomi paketi değil de resmen her şey dahil lüksü olmuş. Arzu Sabancı ve ekibinin bu ortak pasta operasyonu sanırım pastaneler için birer ticaret hacmi. Ama bizim için sadece sosyal medyanın üzerine dökülen şekerli birer görsel şölen. Tek bir geceye dört doğum gününü sığdırmak tam bir lojistik dehası. Sanki her biri ayrı parti vermek yerine birleşip bizim pastamız ortak olsun diyerek hem servis masrafından kaçmışlar hem de magazin dünyasını tek seferde doyurmuşlar. Bu kadar pastel rengin ve şampanyanın arasında pastaların tadı değil, sadece takvimlerin ne kadar hızlı geçtiği konuşuluyor herhalde. Pastalardan kurtulup şimdi de Diva'nın estetik operasyonlarına odaklanalım. Bülent Ersoyhan'ın Fendi'nin Lolita bakışlı yüzü, sanırım Türk müziğinin son dönemdeki en büyük görsel efektidir. Sapanca'da sahne alırken yüzündeki o aşırı çekilmiş hatlar, sanki notalardan çok estetik cerrahın elindeki iğneleri saydırıyor gibi duruyordu. Diva'nın sesi her zamanki gibi devasa ama bu yeni yüz hattı. Dinleyiciye müzik mi dinliyoruz yoksa bir plastik cerrahın başarı hikayesini mi izliyoruz dedirtecek kadar net ve iddialı.
1: Hoy hoy hoy.
0: Diva'nın yüzündeki o keskin hatlar sahne ışıkları altında adeta heykel gibi donmuş duruyor. Sanki her nota yükseldiğinde estetik cerrahın el emeği titremesin diye özel bir koruma kalkanı devreye giriyor. Bu operasyonel başarıyı takdir etmemek elde değil ama dinleyici artık müziğin içindeki ruhu mu arayacak yoksa cerrah sanat eserini mi alkışlayacak? Büyük bir muamma. Şimdilik bu kadar. Kulaklarınızda müzik başlasın.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü dansını birlikte keşfedelim. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %44 nemli hava oldukça açık, Ankara ise 22 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir'de sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken rüzgarın hızı saniyede 9 metre olarak ölçülüyor. Bu güzel havayı değerlendirmek içinden çıkıp güneşin tadını çıkarabileceğiniz harika bir gün bizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız bu harika günün her anı keyifle dolsun. Şimdilik bu kadar, şimdi müzik zamanı.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü dansını birlikte keşfedelim. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %44 nemli hava oldukça açık. Ankara ise 22 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir'de sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken rüzgarın hızı saniyede 9 metre olarak ölçülüyor. Bu güzel havayı değerlendirmek içinden çıkıp güneşin tadını çıkarabileceğiniz harika bir gün bizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız bu harika günün her anı keyifle dolsun. Şimdilik bu kadar, şimdi müzik zamanı.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Fenerbahçe'nin Olimpiyat Akademisi projesi kapsamında başlattığı yıkım çalışmaları, kulübün spor branşlarındaki profesyonelleşme hedefini ve altyapı yatırımlarını somutlaştırma çabasını gösteriyor. Bu yatırım sadece bir tesis inşaatı değil, Türk sporunun uluslararası standartlarda gelişimine katkı sunacak stratejik bir hamledir.
1: Tesis inşaatı dediğimiz şeyin sadece beton dökmek değil, sporun geleceğine yatırım yapmak olduğunu anlamak bazen çok vakit alıyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, sahada yetenek bulamadıklarında keşke daha önce altyapıya odaklansaydık diye ağlamayı bırakıp işi ciddiye aldıklarını gösteriyor. Olimpiyat standartlarına bir akademi kurmak sadece kulüp için değil, Türk sporunu o bitmek bilmeyen yetenek bulamıyoruz sistemlerini susturacak gerçek birer cevap niteliğinde olacak.
0: Spor kulüplerinin altyapı yatırımları fiziksel gelişimi desteklerken, profesyonel sporcuların ekstrem hava koşullarıyla mücadelesi bireysel dayanıklılığın sınırlarını zorluyor. Antoine Griezmann'ın Florida'daki aşırı nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle başını soğutmak için su dolu bir kova kullanması, modern futbolun fiziksel talepler karşısında oyuncuların uyguladığı pratik ama çarpıcı çözüm yöntemlerini öne çıkarıyor. Bu durum sadece birer teknik tercih değil, aynı zamanda profesyonel sporcuların performanslarını korumak adına çevresel faktörlere karşı geliştirdikleri adaptasyon stratejilerinin somut bir göstergesidir.
1: Griezmann'ın o kova içindeki drama aslında modern futbolun ne kadar konfor üzerine kurulu olduğunu yüzümüze çarpıyor. Adam sahada savaşırken yanındaki kovayla, hayatta kalmaya çalışırken biz hala taktik tahtalarında büyük stratejiler çiziyoruz. Bu sadece bir adaptasyon değil. Oyuncunun bu sıcakta yürüyemiyorum diye isyanının en sempatik ve soğuk hali. Eğer bu çocuk kova yerine, buz torbası yerine dondurma koysaydı, belki de o anki görsel şölenle sosyal medyayı sallayıp yeni bir spor dalı başlatırdı. Hoy hoy hoy.
0: Hollanda futbolunda yaşanan sert müdahale vakası, profesyonel sporlarda oyuncu güvenliğinin ve hakemlerin ihlalleri değerlendirme kapasitesinin kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ruben Van Bommel'in Ajax'lı futbolcuya yönelik bu şiddetli faulü sonrası sadece sarı kart kararı verilmesi, oyunun sertlik dozajı ile oyuncu sağlığı arasındaki hassas dengenin korunamadığını gösteren ciddi bir yönetim zafiyetidir. Bu tür durumlar uluslararası spor federasyonlarının disiplin kuralları ve fiziksel güvenlik protokolleri üzerindeki denetimlerini sıkılaştırması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
1: Hakemlerin o sarı kartı çekişi aslında futbolun estetikten ziyade fiziksel şiddetin sınırlarında dans ettiği o ince çizgiyi kaçırdıklarını gösteriyor. Adam resmen sahada adamı paket etmiş, hakem ise "Hadi bakalım biraz daha sert oynayabilirsin" der gibi bir tavırla sadece sarı kart çıkarınca oyunun ciddiyeti yerle bir oluyor. Bu durum futbolu bir spor dalından çok da kontrolsüz bir gladyatör dövüşüne yaklaştıran disiplin zafiyetinin en net kanıtı. Eğer bu tarz sertlikler yanlışlıkla oldu denilerek geçiştirilmeye devam ederse, sahada sadece taktiksel savaşları değil, hastane odalarında çekilen acıları da izlemeye başlarız.
0: Sahadaki fiziksel şiddetin kontrolsüzce artması, sadece oyuncu sağlığını tehlikeye atmakla kalmayıp, sporun ticari ve hukuki sürdürülebilirliğini de tehdit etmektedir. Hakemlerin bu tür kritik ihlallerde sergilediği tutarsızlıklar, uluslararası futbol standartlarının uygulanmasında ciddi bir denetim boşluğu olduğunu kanıtlamaktadır. Şiddetin oyunun bir parçası olarak normalleştirilmesi, sporun evrensel etik değerlerinden ve güvenli birer rekabet ortamı olma niteliğinden uzaklaşmasına neden olur.
1: Haklısın. Maçları izlerken "of ne güzel, heyecan verici" demekle oyuncuların hastanelik olduğu bir gerçeklik arasında kalıyoruz. Bu iş artık stratejiden çok hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Eğer hakemler düdüğü sadece teknik hatalar için değil, sahada gladyatör dövüşü başlatanlar için de çalsa, belki o zaman futbolu gerçekten izlenebilir bir spor olarak koruyabiliriz. Şimdilik bu kadar Garya.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Orta vadeli program kapsamında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik hesaplamalar, yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybını telafi etmeyi hedefleyen somut rakamlar üzerine odaklanıyor. Ocak ayı için öngörülen zam oranları sadece birer sayı değil, gıda, barınma, enerji gibi temel kalemlerdeki fiyat artışlarına karşı vatandaşın geçimini koruma kalkanıdır. Özellikle asgari ücretin belirlenmesindeki denge, yerel ticaretin sürekliliği ve düşük gelirli çalışanların sosyal refahı açısından kritik bir göstergedir. Bu rakamlar netleştiğinde, reel maaşlardaki kaybın ne ölçüde durdurulacağı ve halkın satın alma gücünün ekonomik istikrar içindeki yeri daha açık hale gelecektir. Sosyal refahı hedefleyen maaş düzenlemeleri tartışılırken, kamu kaynaklarının dağılımındaki dengesizlikler bütçe disiplini açısından ciddi birer soru işareti oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin Tarım Bakanlığı gibi üretim odaklı bakanlıkları geride bırakması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda enflasyonu üzerindeki baskıları doğrudan etkilemektedir. Tarım bütçesindeki düşüşün devam etmesi, girdi maliyetlerinin yüksek kaldığı bir dönemde yerel üreticinin rekabet gücünü zayıflatırken vatandaşın mutfak masraflarındaki artışa karşı korumasız kalmasına yol açmaktadır. Kamu kaynaklarının üretim yerine hizmet odaklı alanlara yoğunlaşması, ekonomik istikrarın temel taşlarından biri olan gıda güvenliğini ve orta vadeli büyüme hedeflerini risk altına sokmaktadır. Kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılması sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve toplumsal refah için hayati bir zorunluluk. Üretim odaklı yatırımların ihmal edilmesi, uzun vadede yerel ekonominin kırılganlığını artırırken halkın temel ihtiyaçlarına erişimini zorlaştıracaktır. Dengeli bir bütçe yönetimi ancak sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal dengenin korunmasını sağlayabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle TEM bağlantı yoluyla Abdi İpekçi Caddesi güzergahlarında ciddi gecikmeler yaşanıyor. Teşvikiye ve Vali Konağı caddeleri çevresinde oluşan tıkanıklıklar, bölgedeki akışın yavaşlamasına neden olurken, alternatif rotalar olarak ana arterlerin dışındaki yan sokaklar tercih edilebilir. Şehrin farklı noktalarındaki bu yoğunluklar, sürücülerin özellikle Çakmak Caddesi ve Poyrazlı Sokak gibi kritik kavşaklarda dikkatli olmalarını gerektiriyor. Bu yoğunluk sadece bireysel ulaşım sorununa değil, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun eksikliğine işaret ediyor. Özellikle Teşvikiye gibi ticari hacmi yüksek bölgelerde araç trafiğinin bu denli aksaması, çevresel kirlilik ve gürültü kirliliği gibi kamu sağlığını doğrudan etkileyen unsurları tetikliyor. Alternatif rotaların kullanımı, geçici bir çözüm sunarken uzun vadede sürdürülebilir bir şehirleşme için düşük emisyonlu ulaşım modellerinin desteklenmesi kritik önem taşıyor. Kentsel planlamada ulaşım çeşitliliğinin artırılması, sadece trafiği hafifletmekle kalmayıp İstanbul'un yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliğini doğrudan iyileştirecektir. Gelecekteki yapılaşma projelerinde toplu taşımanın önceliklendirilmesi, daha yaşanabilir bir şehir dokusu için kaçınılmaz bir adımdır. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler Do. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçları, aşırı sağcı AfD Partisi için önemli bir kazanım sağlarken federal düzeyde koalisyon dengelerini ve siyasi istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor. İktidar Partisi, CDU'nun yaşadığı bu seçim kaybı, Başbakan Friedrich Merz üzerinde doğrudan bir istifa baskısı oluşturarak Berlin'deki yönetim mekanizmalarını sarsıyor. Bu gelişme, aşırı sağın merkez siyasetteki yükselişini somutlaştırmakta ve Avrupa genelindeki demokratik işbirliği modellerinin nasıl dönüşeceğine dair kritik bir işaret taşımaktadır. AfD'nin bu yükselişi sadece yerel bir başarı değil, aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki göç politikaları ve sınır güvenliği tartışmalarının merkez siyasetteki radikal dönüşümünü simgeliyor. Muhafazakar blokun zayıflaması, liberal değerleri savunan partilerin demokratik standartları korumak için daha güçlü bir birliktelik kurmasını zorunlu kılacaktır. Bu siyasi kayma, Avrupa Birliği'nin ortak dış politika ve insan hakları vizyonunda bölünmelere yol açabilecek derin yapısal çatlaklara işaret etmektedir. AfD'nin yükselişi, demokratik kurumların iç işleyişinde çoğulculuk ilkesinin nasıl aşındığını açıkça gözler önüne seriyor. Radikalleşen söylemlerin ana akım siyasette yer edinmesi sadece birer oy kaybı değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve insan hakları gibi evrensel değerlerin savunuculuğunda ciddi bir zayıflama riskidir. Bu dönüşüm, Avrupa Birliği'nin ortak değerler etrafında kenetlenmesini zorlaştırarak kurumların karar alma mekanizmalarını daha parçalı ve korumacı bir yapıya itebilir. Demokratik kurumların aşınması ve radikal söylemlerin merkez siyasetteki yükselişi, Avrupa Birliği'nin ortak değerleri üzerinde ciddi birer risk oluşturmaktadır. Die kalbine Rorschach'ın davalarını koşturmaktadır. Bu süreç, uluslararası hukukun ve insan hakları savunuculuğunun daha dirençli yapılarla korunmasını zorunlu kılan kritik bir dönüm noktasıdır. Şimdilik bu kadarcağı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'ü %10 bağlantı yolunda 14 dakika süren ciddi bir yoğunluk yaşanırken, TEM bağlantı yolu üzerinde 10 dakikalık gecikmeler rapor ediliyor. Akdeniz Caddesi ve Hekimsuyu Caddesi gibi kritik arterlerde 8 dakikalık aksamalar görülürken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi güvenli akış için büyük önem arz ediyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak hava kalitesini olumsuz etkileyen çevresel bir sorun olarak da değerlendirilmelidir. Özellikle kritik arterlerdeki aksamalar, acil durum araçlarının geçiş süresini uzatarak kamu güvenliğini doğrudan tehdit edebiliyor. Trafik akışının optimize edilmesi için akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşıma alternatiflerinin yaygınlaştırılması, kentsel hareketliliği sürdürülebilir kılacaktır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel konforu artıracak hem de toplumsal refahı koruyacak. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti, herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. Mersin'de gerçekleşen ve taraftarın tribünlerde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği olay, spor etkinliklerinde güvenlik protokollerinin ve tıbbi müdahale hızının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kalabalık organizasyonlarda ani sağlık sorunlarına karşı alınacak önlemlerin eksikliği sadece bireysel trajedilere değil, toplumsal güvenliğin sorgulanmasına da yol açıyor.
1: Tribünlerdeki o heyecan dolu atmosferin bir anda kabusa dönüşmesi gerçekten korkunç ama güvenlik protokollerinin olsa iyi olur seviyesinde kalması tam bir fiyasko. Kalabalık içinde tıbbi müdahalenin dakikalarca gecikmesi, organizatörlerin sadece bilet satmaya odaklanıp insanın can güvenliğini ikinci plana attığını gösteriyor. Bir taraftarın coşkusu sırasında hayatını kaybetmesi, stadyumların güvenliğinden ziyade acil durum planlarının ne kadar amatörce yönetildiğinin en acı kanıtı. Bu tür organizasyonlarda bir şey olmaz mantığıyla hareket etmek yerine profesyonel bir tıbbi ağ kurulması şart önde. Tribünlerdeki o karmaşada saniyelerle yarışırken görevlilerin şaşkın bakışlarla kalması kabul edilemez.
0: Stadyum güvenliğindeki zafiyetlerin ötesinde Türk futbolunun ekonomik ve yayıncılık modelinde köklü bir değişim kapıda. Trendyol, Süper Lig'in yayın haklarının %90 ihtimalle el değiştireceği yönündeki iddialar. Kulüplerin finansal sürdürülebilirliği için kritik bir eşiği temsil ediyor. Kulüpler Birliği'nin yeni yıllık bedel için öngördüğü yüksek maliyetli talepler, sadece kanal değişimini değil, ligin reklam değerinin ve küresel pazarlanabilirliğinin yeniden konumlandırılmasını hedefliyor.
1: Yayın haklarının el değiştirmesi meselesi aslında kulüplerin cebine para girecek bir mucize değil. Sadece masadaki sandalyelerin değişmesi gibi durum o ya. Kulüpler Birliği her yıl yıkılıyoruz diye bağırırken asıl mesele ligin marka değerini global ölçekte pazarlayacak bir vizyon eksikliği. Yayıncı kanalın değişmesi kulüpleri kurtarmaz. Eğer futbol kalitesi ve organizasyon zayıfsa, sadece başka birinin bu kaosu izlemesi için daha fazla para ödemesi anlamına gelir.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kapsamında 10 Eylül Perşembe günü Roma ile oynayacağı karşılaşma kulübün Avrupa vizyonu ve mali sürdürülebilirliği açısından kritik bir eşik teşkil ediyor. İtalya temsilcisine karşı kurulacak taktiksel savunma hattı ve orta saha direnci sadece teknik bir tercih değil, aynı zamanda prestijli turnuvadaki puan tablosundaki konumlanmayı doğrudan etkileyecek stratejik bir hamledir. Bu maçın sonucu kulübün hem Avrupa kupalarındaki ilerlemesini hem de küresel marka değerini konsolide etme kapasitesini belirleyecek temel bir gösterge olacak.
1: Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki maçı sadece taktiksel bir satranç değil, adeta Avrupa sahnesinde ya tamam ya devam dedikleri o büyük kumarın en kritik hamlesi. İtalyanların o meşhur savunma disiplini karşısında orta sahanın birer beton blok gibi durması gerekiyor. Yoksa Roma'nın kontra atakları tribünleri boşaltabilir. Eğer bu maçta sadece puan değil, Avrupa vizyonu içinin sağlamlığı test edilirse kulübün marka değeri gerçekten de sıçrama yapabilir. Bu sonuç önümüzdeki sezonun reklam panolarındaki yerlerini ne kadar prestijli konumlandıracaklarını doğrudan belirleyecek. Hoşçakalın.
2: Hoy hoy hoy.
0: Avrupa sahnesindeki bu kritik eşik, kulübün sadece sportif başarısını değil, aynı zamanda uluslararası pazarlardaki ticari çekiciliğini de doğrudan şekillendiriyor. Roma gibi köklü bir rakibe karşı sergilenecek performans, Türk futbolunun Avrupa standartlarındaki taktiksel olgunluğunu kanıtlayan somut bir veri seti sunacaktır. Başarı durumunda kulüp, global sponsorluk görüşmelerinde elini güçlendiren ve marka değerini katlayarak artıran stratejik bir konuma erişecek.
1: Ece, sen konuyu çok güzel ticari ve stratejik bir zemine oturttun. Ama unutma ki sahada top ayağa gelince o parlak pazarlama terimleri uçup gider, geriye sadece sert futbol kalır. Roma karşısında taktiksel olarak yıkılmadık dedikleri noktada kulübün marka değeri tavan yapar. Aksi halde reklam panoları yerine sadece sosyal medyadaki eleştiri yağmurlarıyla baş başa kalır. Şimdi bu büyük maç heyecanı ve Avrupa hayalleri üzerine biraz müzik eşliğinde dinlenelim.
3: Hızlı Eller. Keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da hava açık ve nem oranı %85 ile oldukça yüksekken, Ankara'da hava daha kuru ve güneşli görünüyor. İzmir ise 36 derece ile bugünlerin en sıcak rotası olarak öne çıkıyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarmak için harika bir gün sizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız bu güzel havalarda her anın keyfini sürün. Şimdi müziğin bir dünyasına geçiyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında 8 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Şehir içi ulaşımda Uzunçayır Köprülü kavşağı ve D100'cü bağlantı noktalarında 11 dakika süren yoğunluklar mevcutken, alternatif olarak ana arterlerin yan yollarını kullanmak zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu yoğunluk sadece anlık bir tıkanıklık değil, kentsel planlamada ana arterlerin aşırı yüklenmesinin yarattığı yapısal bir sorundur. Alternatif rotaların önerilmesi, sürücülerin trafik akışını dağıtarak kolektif bir çözüm üretmesini ve ulaşım ağının verimliliğini korumasını amaçlamaktadır. Uzun vadede bu tür tıkanıklıklar, bireysel zaman kaybının ötesinde karbon salımını artırarak çevresel maliyetleri de doğrudan yükseltmektedir. Ulaşım ağındaki bu aksaklıklar, kentsel mobilite planlamasının ne kadar kritik olduğunu ve altyapının sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Trafiğin akışını korunmak için sunulan çözüm önerileri, hem bireysel konforu sağlamayı hem de şehir ekosistemini korumayı hedefleyen stratejik adımlardır. İyi yolculuklar dilerim.
1: Tek saha. Farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. Rekabet Kurumu'nun otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 37 dev şirketi MERSEK altına alması, sektördeki personel sirkülasyonunu kısıtlayan gizli anlaşmaların tespiti açısından kritik bir adımdır. Bu tür rekabet karşıtı uygulamalar, iş gücü piyasasında yapay bir durgunluk yaratarak nitelikli çalışanların hareketliliğini engeller ve uzun vadede üretim maliyetlerini artırarak nihai tüketici fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. Otomobilin yedek parça maliyetlerindeki artışın, yüksek enflasyon ortamında araç sahiplerinin bakım giderlerini %15 oranında yukarı çekebileceği öngörülmektedir. Şirketlerin personel üzerindeki bu tür anlaşmaları, rekabetçi bir pazarın oluşmasını engelleyerek yerli üretimin dinamizmini zayıflatmaktadır. Otomotiv yan sanayisindeki rekabet ihlalleri gibi yapısal sorunların yanı sıra, araç bakım teknolojilerinde uygulanan geleneğe, Excel yöntemlerinin maliyet üzerindeki etkileri de ekonomik birer değişken olarak karşımıza çıkıyor. Japon usulü yağ değişimi teknikleri ve filtre yenileme süreçlerinin doğru uygulanması, motor ömrünü 960 bin kilometre gibi yüksek seviyelere taşıyarak araçların kullanım ömrünü uzatmaktadır. Bu tür koruyucu bakım yöntemleri, kullanıcıların uzun vadede parça değişim maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlar ve özellikle döviz bazlı ithal parçaların fiyatlandığı günümüz piyasasında ciddi bir ekonomik avantaj sunar. Düzenli bakımın ihmal edilmesi durumunda oluşacak motor arızaları, onarım masraflarının mevcut enflasyon oranları nedeniyle hızla katlanmasına ve tüketicinin bütçesinde beklenmedik yükler oluşmasına neden olmaktadır. Bakım süreçlerindeki teknik disiplinin ekonomik maliyetleri minimize etmesi, hem üretici hem de tüketici açısından sürdürülebilir bir ticaret döngüsü yaratmaktadır. Doğru bakım yöntemlerinin uygulanması, parça ömürlerini uzatarak mikro düzeyde tasarruf sağlarken, makro düzeyde araçların ikincil piyasa değerini korumaktadır. Bu teknik standartlara uyum, bireysel bütçeleri korunurken, sektördeki maliyet artışlarının etkilerini sınırlayan kritik bir savunma mekanizmasıdır. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. Rekabet Kurumu'nun otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 37 dev şirketi MERSEK altına alması, sektördeki personel sirkülasyonunu kısıtlayan gizli anlaşmaların tespiti açısından kritik bir adımdır. Bu tür rekabet karşıtı uygulamalar, iş gücü piyasasında yapay bir durgunluk yaratarak nitelikli çalışanların hareketliliğini engeller ve uzun vadede üretim maliyetlerini artırarak nihai tüketici fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. Otomobilin yedek parça maliyetlerindeki artışın, yüksek enflasyon ortamında araç sahiplerinin bakım giderlerini %15 oranında yukarı çekebileceği öngörülmektedir. Şirketlerin personel üzerindeki bu tür anlaşmaları, rekabetçi bir pazarın oluşmasını engelleyerek yerli üretimin dinamizmini zayıflatmaktadır. Otomotiv yan sanayisindeki rekabet ihlalleri gibi yapısal sorunların yanı sıra, araç bakım teknolojilerinde uygulanan geleneğe, Excel yöntemlerinin maliyet üzerindeki etkileri de ekonomik birer değişken olarak karşımıza çıkıyor. Japon usulü yağ değişimi teknikleri ve filtre yenileme süreçlerinin doğru uygulanması, motor ömrünü 960 bin kilometre gibi yüksek seviyelere taşıyarak araçların kullanım ömrünü uzatmaktadır. Bu tür koruyucu bakım yöntemleri, kullanıcıların uzun vadede parça değişim maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlar ve özellikle döviz bazlı ithal parçaların fiyatlandığı günümüz piyasasında ciddi bir ekonomik avantaj sunar. Düzenli bakımın ihmal edilmesi durumunda oluşacak motor arızaları, onarım masraflarının mevcut enflasyon oranları nedeniyle hızla katlanmasına ve tüketicinin bütçesinde beklenmedik yükler oluşmasına neden olmaktadır. Bakım süreçlerindeki teknik disiplinin ekonomik maliyetleri minimize etmesi, hem üretici hem de tüketici açısından sürdürülebilir bir ticaret döngüsü yaratmaktadır. Doğru bakım yöntemlerinin uygulanması, parça ömürlerini uzatarak mikro düzeyde tasarruf sağlarken, makro düzeyde araçların ikincil piyasa değerini korumaktadır. Bu teknik standartlara uyum, bireysel bütçeleri korunurken, sektördeki maliyet artışlarının etkilerini sınırlayan, kritik bir savunma mekanizmasıdır. Şimdilik bu kadarca.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar. Volkswagen'in 125 yıllık otomotiv üretim geleneğini sonlandırarak savunma sanayisine yönelmesi, küresel ticaret dengelerinde köklü bir paradigma değişimini işaret ediyor. İsrail kaynaklı kısıtlamaları aşmak için üretim, hattını silah sanayisine kaydıran dev şirket, sadece bir sektör değişikliği değil, aynı zamanda jeopolitik risklerin üretimi nasıl şekillendiğini kanıtlayan somut bir örnektir. Bu dönüşüm, otomotiv sektöründeki tedarik zinciri daralması ve yeni teknoloji yatırımlarının maliyetlerin son kullanıcıya doğrudan yansıması anlamına gelmektedir. Otomotiv üretiminden savunma sanayisine kayışın yarattığı bu yapısal dönüşüm, yerel üreticilerin ve tedarik zincirinin yeniden şekillenmesini zorunlu kılıyor. Volkswagen'in Osnabrück tesisini Rafael Advanced Defense Systems gibi bir devle paylaşarak satması, küresel ticaretin artık sadece ticari değil, stratejik güvenlik odaklı ilerlediğini kanıtlıyor. Türkiye'de ise bu tür global değişimler ve genel ekonomik dalgalanmalar, Türk lirasının değer kaybı ve yüksek enflasyon baskısıyla birleştiğinde doğrudan iç pazarı etkiliyor. Mevcut ekonomik konjonktürde ithal ürünlerin maliyet artışı ve üretimdeki odak kaymaları, otomobil fiyatlarında ciddi primlere neden olurken, vatandaşın ulaşım maliyetlerini ve kredi faizi yükünü ağırlaştırıyor. Küresel ticaretin güvenlik odaklı yeni rotası, yerel üreticileri ve tüketicileri doğrudan etkileyen çok boyutlu bir ekonomik dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu yapısal değişimlerin yarattığı maliyet artışları, küresel ölçekte birer stratejik tercihtir. Ancak sonuçları yerel piyasalarda dolaşım maliyetlerini ağırlaştıracak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Çamlıca girişi güzergahlarında 40 dakikayı bulan ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk nedeniyle yan yolları kullanmanız kritik önem taşıyor. Şehrin diğer noktalarında ise 100. Yıl Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde 10 dakika civarında seyreden yoğunluklar gözlemleniyor. Akşam saatlerinde devam eden bu tıkanıklıklar, özellikle ana arterlerdeki araç akışını yavaşlatarak ulaşım süresini önemli ölçüde uzatıyor. Bu yoğunluklar sadece anlık trafik sorunları değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve toplu taşıma ağındaki eksikliklerin doğrudan birer yansımasıdır. Özellikle Çamlıca ve Uzunçayır gibi kritik geçiş noktalarındaki tıkanıklıklar, bireysel araç kullanımına dayalı ulaşım modelinin sürdürülebilirliğini sorgulatmaktadır. Trafiğin bu şekilde aksaması, sadece zaman kaybı değil, karbon salınımı ve hava kirliliği nedeniyle halk sağlığı üzerinde de ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümler ve toplu taşıma yatırımları, İstanbul gibi metropollerde yaşam kalitesini artırmak için temel yapı taşlarıdır. Trafikteki bu kronik sorunlar, şehrin geleceğine dair daha kapsamlı bir ulaşım vizyonunun aciliyetini açıkça ortaya koymaktadır. İyi akşamlar dilerim.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. OpenAI'nin baş bilim insanından gelen yapay zekanın sonuçlarına dair uyarılar. Yeni piyasaya sürülen GPT, 6 Astro modelinin teknik kapasitesindeki devasa sıçramayı ve beraberinde getirdiği etik riskleri vurguluyor. Bu teknolojik dönüşüm sadece bir yazılım güncellemesi değil, iş gücü piyasasından bilgi güvenliğine kadar toplumsal yapıyı kökten değiştirebilecek geniş kapsamlı bir sistem değişikliği. Vatandaşlar için bu durum, üretkenliğin artması kadar kişisel verilerin korunması ve karar alma süreçlerinde otonom sistemlerin hakimiyeti gibi kritik güvenlik risklerini beraberinde getirmektedir. Bu teknolojik sıçrama sadece veri işleme hızını artırmakla kalmayıp, yapay zekanın karar alma mekanizmalarındaki şeffaflık sorununu da derinleştiriyor. Bu teknolojik sıçrama, algoritmaların hangi veriye dayanarak sonuç ürettiğini takip edemediğimiz noktada hukuk sistemleri ve bireysel hakların korunması için çok katı denetim mekanizmaları kurulması zorunlu. İnsan odaklı bir yaklaşım benimsenmezse, otomasyonun getirdiği verimlilik, artışı demokratik değerlerle çelişen birer kontrol mekanizmasına dönüşebilir. Yapay zekanın otonom karar alma süreçlerinde yarattığı opaklık, mülkiyet haklarından ifade özgürlüğüne kadar temel insan haklarının korunmasını doğrudan tehdit etmektedir. Teknolojinin hızına yetişemeyen mevcut hukuk sistemlere, algoritmik önyargıların yaratabileceği ayrımcılıkları ve sistematik dışlanmaları engelleyebilecek bir denetim çerçevesi oluşturmakta zorlanmaktadır. Bu noktada çözüm, teknolojik gelişimi durdurmak değil, yapay zekayı demokratik değerler ve evrensel hukuk ilkeleriyle uyumlu hale getirecek uluslararası standartların ivedilikle hayata geçirilmesidir. Uluslararası hukuk ve insan hakları perspektifinden bakıldığında, teknolojik ilerlemenin etik değerlerle uyumlandırılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu denetim mekanizmaları kurulmadığı sürece, otomasyonun getirdiği riskler, demokratik yapı üzerinde kalıcı tahribatlar yaratabilir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 23 derece ve yüksek nemle hafif nemli bir gece başlarken, Ankara %37 nem oranıyla oldukça kuru ve serin geçiyor. İzmir ise 31 derece sıcaklığıyla adeta güneşten kopamıyor. Bu akşam denize yakın yerlerde yürüyüş yapmak harika olabilir. Havanın tadını çıkaracağınız harika bir gece olsun. Şimdilik müzikle buluşuyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi akşamlar. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunda kısa süreli ve sancılı bir dönem geçiren Domenico Tedesco'nun ayrılık sonrası İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçmesi kulüp yönetimi için stratejik bir risk barındırıyor. Tedesco'nun İtalya futbolundaki bu hızlı yükselişi, Türk kulüplerinin teknik direktör istikrarsızlığı nedeniyle uluslararası piyasadaki itibar kaybını ve yabancı hocaların kariyer planlamalarındaki öncelik değişimini açıkça gözler önüne seriyor.
1: Tedesco'nun Bologna'ya uçup İtalya'nın kapılarını zorlaması, bizim buralardaki gel gel çarkının ne kadar hızlı bozulduğunu kanıtlıyor. Adam daha yeni bizim sahil şeridinde veda taktikleri çalışırken kendisini bir anda Serie A'da taktik savaşına dahil etti. Resmen İtalya kapılarını araladı. Biz ise hala hocam kalacak mı diye boş duvarlara bakıyoruz. Bizim kulüplerin bu istikrarsızlığı yüzünden yabancı hocalar artık Türkiye'yi bir kariyer basamağı değil, sadece kısa süreli ve yüksek adrenalinli birer tatil rotası olarak görüyorlar. Bu durumun yarattığı itibar kaybı öyle bir şey ki, yakında Avrupa'dan gelen her hoca, "Acaba burada kaç ay dayanabilirim?" diye hesap makinesini çalıştırarak gelmeye başlayacak. Hoy hoy hoy.
0: Tedesco örneği, Türk kulüplerinin kısa vadeli başarı odaklı ve sabırsız yönetim anlayışının, profesyonel teknik direktörler nezdinde güvenilirliği nasıl zedelediğini kanıtlıyor. İtalyan futbolunun taktiksel derinliği ve sadakat kültürüyle şekillenen Serie A ekosistemi, istikrar arayan hocalar için çok daha cazip bir kariyer rotası sunuyor. Önce bu durum sadece bir isim değişimi değil. Türk kulüplerinin uluslararası arenada istikrarsız liman olarak kodlanması ve nitelikli teknik kadroları çekmekte zorlanacağı bir kurumsal imaj kaybı.
1: Burası artık futbol kulübü değil, sanki hızlı tüketim ürünleri satan birer pazar yeri gibi işlemeye başladı. Hocalar geliyor, 3 ay sonra sinir krizine girip kaçıyorlar. İtalyan taktik disipliniyle büyüyen bir hoca için bizim buraların kaosu, profesyonel bir kariyer planından ziyade sadece adrenalin dolu bir hayatta kalma mücadelesi gibi görünüyor. Yönetimler hemen sonuç isterken Avrupa'daki hocalar sürdürülebilir başarı arıyor. Bu uçurumun sonunda Türk kulüpleri için sadece ucuz ve sabırsız seçenekler kalacak. Bir süre sonra İtalya kapılarını açtığında biz hala aynı koltuğa her hafta farklı birine oturup bu sefer olsun diye haykırdığı birer açık büfe olarak anılacağız.
0: Bu durumun en kritik boyutu, Türk kulüplerinin sadece teknik direktör kaybı yaşaması değil, aslında uluslararası futbol mekanizması içindeki güvenilir iş ortağı statüsünü kaybetmesidir. İtalyan futbolunun sunduğu taktiksel derinlik ve bahsal süreklilik, profesyonel bir hoca için Türkiye'deki kısa vadeli projelerden çok daha çekici bir kariyer inşası sunuyor. Eğer bu döngü kırılmazsa, Türk kulüpleri nitelikli isimleri cezbetmek yerine sadece yerel pazarda kalmış veya küresel arenada kabul görmeyen seçeneklerle yetinmek zorunda kalacaklar.
1: Bu güvenilir iş ortağı meselesi aslında büyük birer vizyon eksikliği. Kulüp başkanları kendilerini CEO sanırken aslında sadece kısa süreli birer eğlence parkı işletmecisine dönüşüyorlar. İtalyan sisteminde hoca binayı inşa eden mimardır ama bizim buralarda hoca her hafta sahneye çıkıp seyirciyi coşturması beklenen bir sihirbaz gibi görülüyor. Bir süre sonra kaliteli isimler "ben bu kaosun içinde saçımı başımı yolmak istemiyorum" deyip çekilince elimizde sadece yerel dramaları yönetebilecek, taktikten ziyade motivasyon konuşmasına güvenen isimler kalacak. Sonuçta biz İtalya'nın disiplinli mutfağına bakıp hayıflanırken, kendi mutfağımızı sürekli yangın çıkardığı için kapatılan birer fast food dükkanına çeviriyoruz. Hoy
0: hoy hoy. Bu yapısal çöküşün en somut sonucu, Türk kulüplerinin uluslararası transfer ve sözleşme pazarlıklarında elindeki kozu tamamen kaybetmesidir. Bu yapısal dağınmanın kaybetmesidir. Profesyonel teknik direktörler için kariyer planlaması sadece saha içindeki taktiksel başarı değil, aynı zamanda kurumsal bir prestij ve güvenli bir çalışma ortamı arayışıdır. İtalyan modelinin sunduğu uzun vadeli projelerle yarışamayacak kadar parçalanmış bir yönetim anlayışı, kulüplerin küresel arenada riskli bölge olarak etiketlenmesine neden olurken, bu durum nitelikli teknik kadroların Türk Ligi'ni sadece kısa süreli ve yüksek riskli birer geçiş durağı olarak görmesine yol açacak.
1: Yani mesele sadece hoca bulamamak değil, artık prestijli ve güvenilir etiketini de bu kaosun içinde bırakıp gitmeleri. Bizim buralara birer kariyer basamağı değil, sadece kısa süreli birer adrenalin deposu olarak görmeye başladıklarında gerçekten dışlanacağız. Bu gidişle Avrupa'daki hocalar için Türkiye'yi görmek uçurumun kenarında dans etmek gibi olacak. Kimse böyle bir riskin üzerine gitmek istemez. Şimdilik bu kadar.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve kaza bildirimleri kritik seviyeye ulaşırken, özellikle Kozyatağı bağlantı yolu ile Maltepe Kavşağı arasında 15 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yaşanan aksaklıkların yanı sıra Büyükdere ve Ortaklar caddelerine bağlanan yan yollarda da araç akışı yavaşlıyor. Kuzey Marmara otoyolu bağlantı noktalarında 9 dakika süren duraksamalar görülürken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, aynı zamanda kentsel ulaşım ağındaki düğüm noktalarının kapasite aşımı nedeniyle oluşan sistemik bir tıkanıklığı işaret ediyor. Özellikle ana arterlerdeki aksamalar, toplu taşıma ve lojistik zinciri üzerinde doğrudan maliyet artışı yaratarak bölgedeki ekonomik hareketliliği yavaşlatmaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece bireysel konfor için değil, trafik yoğunluğunun diğer bölgelere yayılmasını engelleyerek kentsel direnci korumak adına kritik birer çözüm ortağı. Trafikteki bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel hareketliliğin genel akışını bozan yapısal birer engelle dönüşüyor. Alternatif güzergahların kullanımı, hem lojistik maliyetleri düşüren, hem de ana arterlerdeki tıkanıklığı dağıtan, stratejik birer yöntemdir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Hull City'nin Premier Lig'deki başlangıç performansı sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda küresel spor yatırımlarında yerel sermayenin etkisini gösteren önemli bir örnek teşkil ediyor. Acun Ilıcalı'nın kulüp sahipliği üstlendiği bu süreçte takımın 3 maçta topladığı 7 puanlık istatistik, stratejik yönetim ve doğru kadro planlamasının somut birer kanıtıdır. Bu başarı, Türk yatırımcıların Avrupa futbolundaki görünürlüğünü artırırken, ligin rekabetçi dengelerini de doğrudan etkileyen kritik bir gelişme.
1: Hull City'nin performansını stratejik yönetim diye pazarlamak, adeta bir tabureyi mimari bir başarı diye anlatmaya benziyor. Sonuçta işe yarasa yeterli. Acun Bey'in hamlelerini ise sadece sermaye etkisi değil, Türk usulü hadi yapalım enerjisinin İngiliz disipliniyle çarpışması olarak görebiliriz. Premier Lig gibi devlerin arasında bu kadar çabuk dikkat çekmek, mahalle bakkalının bir anda global zincir markete dönüşüp rafları şenlendirmesi gibi heyecan verici. Tabii bu başarı kalıcı olur mu, yoksa sadece hızlıca parlayıp sönen bir havai fişek mi olacak? Onu ancak zaman ve o sahadaki ter damlaları gösterecek.
0: Fenerbahçe'nin Rodrigo Bejo transferi, Türk futbolunda yüksek maliyetli ve savunma hattını sabitlemeye yönelik stratejik bir risk yönetimi örneğidir. Kulübün en pahalı stoperi olarak kaydedilen bu isim, sadece bir oyuncu transferi değil, aynı zamanda yerel kulüplerin Avrupa standartlarında fiziksel güce sahip atletlere yatırım yapma arzusunu yansıtmaktadır. Bejo'nun performansıyla kulüp içinde yarattığı güven duygusu, ligdeki rekabet dengelerini ve taktiksel çeşitliliği doğrudan etkileyen bir unsur haline gelmiştir.
1: Bejo'yu stratejik risk yönetimi diye paketlemek, adeta elindeki patlamaya hazır bombayı heyecan verici birer havai fişek diye pazarlamaya benziyor. Bu adam sahada öyle bir duvar örecek ki, rakip forvetler topu değil. Sadece kendi umutlarını o duvara çarptırıp geri dönecekler. Eğer bu yatırım beklenen fiziksel gücü sahaya yansıtamazsa, kulüp yönetimi için bu durum stratejik riskten ziyade yüksek maliyetli birer kargo uçuşunun yanlış rotaya sapması gibi sonuçlar doğurur.
0: Bejo, transferi üzerinden şekillenen bu savunma odaklı strateji, Türk futbolunda sadece bireysel performans değil, kolektif disiplinin de test edildiği kritik bir eşiği temsil ediyor. Savunma hattının fiziksel direnci, taktiksel çeşitliliği doğrudan besleyerek orta sahada daha cesur ve yaratıcı oyunların kurulmasına olanak tanır. Bu yatırımın başarısı oyuncunun bireysel kapasitesinden ziyade kulübün bu yüksek maliyetli varlığı mevcut kadro dinamiklerine ne kadar entegre edebileceği noktasında somutlaşacaktır.
1: Ece'nin savunma hattının fiziksel direnci dediği şey aslında sahada rakipleri sindiren kaba kuvvetle sertlik demek. Yani Bejo sadece bir stoper değil, rakip forvetlerin iştahını kapatan birer güvenlik görevlisi gibi çalışmalı. Eğer bu adam orta sahaya güven veremezse, o cesur ve yaratıcı oyunlar dediğimiz şeyler sadece topu rastgele ileriye dikip umut etmekten öteye geçmez. Bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncunun ligi domine etmesi beklenirken, sadece savunmada durup bekleyen bir kale duvarı gibi kalması, kulübü büyük bir hayal kırıklığına sürükleyebilir. Taktiksel çeşitlilik ancak Bejo'nun sertliği sayesinde orta sahanın hadi bir şeyler deneyelim dediği, o konfor alanına çıkabileceği için bu yatırım ya zaferin anahtarı olacak ya da sadece çok pahalı birer savunma kalesi inşa etme çabası olarak. Hoy hoy hoy.
0: Bejo gibi fiziksel hakimiyeti yüksek bir oyuncunun varlığı aslında Türk futbolundaki hızlı hücum baskısına karşı daha dirençli ve ağır tempolu bir taktiksel dönüşümü de tetikleyebilir. Bu durum sadece savunma güvenliğini sağlamakla kalmayıp takımın geçiş oyunlarındaki hata payını azaltarak orta sahanın topu daha kontrollü yönetmesine imkan tanır. Yatırımın başarısı bu fiziksel gücün taktiksel bir disiplinle harmanlanıp rakip atakları sadece durdurmak yerine oyunu kabul edilebilir bir tempoda tutma becerisine dönüşmesinde yatmaktadır.
1: Ece, sen konuyu çok teknik ve akademi tadında bir yere çekiyorsun ama gerçek şu ki, ya bu adam sahada rakibi korkutup kaçıracak ya da sadece pahalı birer heykel olarak tribünlerin önünde durakalacak. Eğer orta saha arkası o güveni alamazsa, taktiksel disiplin dediğin şey sadece kağıt üzerinde kalan süslü bir kelime olur. Neyse, bu savunma kalesi tartışmasını şimdilik burada noktalayalım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk noktaları artarken, özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile D-100'cü bağlantı yolu arasında 9 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Dereboyu Caddesi hattında 7 dakika, Salacak-İskele ve Paşalimanı bölgelerinde ise yoğunluk nedeniyle akış yavaşlıyor. Alternatif güzergahları kullanarak bu kritik noktalardaki aksamaları önlemeniz güvenliğiniz açısından büyük önem taşıyor. Bu bölgesel yoğunluklar sadece bireysel birer ulaşım sorunu değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve altyapı kapasitesinin yetersizliğinin somut bir göstergesidir. Özellikle kritik bağlantı yollarındaki bu gecikmeler, acil durum araçlarının müdahale sürelerini uzatarak kamu güvenliğini doğrudan tehdit eden yapısal riskler barındırıyor. Trafiğin sadece yoğunluğu değil, bu noktadaki tıkanıklıkların oluşturduğu emisyon artışı da çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi birer çekince teşkil ediyor. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu aksaklıkların giderilmesi, hem bireysel hareketliliği kolaylaştıracak, hem de şehir yaşamının genel kalitesini artıracak. Trafik yoğunluğunun sistematik olarak azaltılmasına yönelik stratejik yatırımlar, sürdürülebilir bir İstanbul için elzemdir. İyi akşamlar dilerim.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. Zeynep Sönmez ve Tatyana Maria'nın Apt Açık turnuvasındaki 3. turda veda etmesi, Türk tenisinin uluslararası arenadaki rekabet gücü açısından kritik birer veri sunuyor. Bu sonuç, sadece iki sporcunun elenmesi değil, Avrupa ve Türkiye arasındaki tenisteki gelişimsel eşitsizliğin ve üst düzey turnuvalarda istikrar sağlamanın ne kadar zor olduğunu somut bir göstergesidir.
1: Vallahi Ece, bu durumu sadece eşitsizlik diye paketleyip geçmek biraz fazla nazikçe kaçıyor. Sanki rakip oyuncular kortta tenis değil de bildikleri bir sanatı icra ediyorlar gibi bir hava var. Bizimkiler topa vurduklarında raketten çıkan o muazzam hızı yakalayamayınca maçı bitirmek yerine turnuvanın tozunu yutup sahneden çekilmeyi tercih ediyorlar. Bu sadece teknik bir eksiklik değil. Sanki rakip oyuncular onlara karşı özel bir hoş geldin jesti yapıp oyunun kurallarını baştan yazmış gibi bir durum. Tenis kortu artık sadece bir spor alanı değil, elit bir satranç tahtası haline gelmiş. Bizimkiler ise hala ilk hamleyi nasıl yapacaklarını düşünüp köşede bekliyorlar.
0: Göztepe ile Gaziantep Efke arasındaki mücadelede yaşanan gerginlik ve kalecinin gönderilmesi profesyonel sporun psikolojik yönetimi üzerindeki riskleri açıkça ortaya koyuyor. Taraftarın baskısı altında oyuncuların odaklarını kaybetmesi, kulüp yönetimlerinin kriz anında nasıl bir duruş sergilediğini ölçen kritik bir sınavdır. Kalecinin kararının hemen alınması, camianın disiplin ve saha içi huzuru koruma noktasındaki kararlılığını yansıtan somut bir hamle.
1: Kalecinin sahada sinir krizine girip "ben artık dayanamıyorum" diye bağırması, aslında futbolun o toz pembe romantizmini yırtıp atan gerçek bir yüzleşme. Taraftarın baskısını bahane edip saha içinde karakterini yitiren oyuncu, sadece kulübün disiplin sınavını değil, kendi profesyonel onurunu da o an paketleyip gönderiyor. Yönetimin bu kararı saniyeler içinde vermesi ise "seni seviyoruz ama artık başımıza bela oluyorsun" demenin en net ve sert yoludur. Bir kalecinin odak kaybı sadece bir hata değil, saha içindeki o sessiz yönetimi tamamen çökerten bir domino etkisidir.
0: Saha içindeki psikolojik çöküşün hızla somut bir disipliner eyleme dönüşmesi, profesyonel sporun kurumsal yapısını koruma refleksidir. On the Chelsea goal'a refleksidir. Bir kalecinin duygusal patlaması sadece bireysel bir hata değil, taraftar baskısının yönetilmesi noktasındaki organizasyonel zafiyeti de açıkça ortaya koymaktadır. Kulübün bu sert ve hızlı müdahalesi, sporcuların kişisel tepkilerinin kurumsal kimliğin önüne geçmesini engelleyen stratejik bir bariyerdir.
1: Bu kadar stratejik bariyer ve organizasyonel zafiyet gibi süslü kelimelerle durumu paketlemek aslında sahada yaşanan o çıplak gerçeği biraz fazla makyajlı gösteriyor. Bir kaleci kalesini savunurken sinir krizine giriyorsa bu sadece bir kurumsal kimlik sorunu değil. Adamın kendi iş dünyasında disiplin duvarlarına yıkılıp üzerine gelen her baskıda o duvarların toza dönüşmesidir. Yönetimin hızlı müdahalesi ise aslında profesyonelliği korumaktan ziyade sahada kontrolü kaybetmiş birini izlemekten sıkıldık demenin diplomatik bir yoludur. Bir sonraki maçta bu kaleci sahaya çıkarsa artık taraftarın baskısıyla değil, kendi içindeki o patlamış balonun sesleriyle mücadele edecektir.
0: Bu tür olaylar kulüplerin sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kriz anında kurumsal kimliği koruma becerilerini de test eder. Kalecinin yaşadığı bu patlama, bireysel bir zayıflıktan ziyade, sporcunun yüksek stres altında yönetilmesi gereken duygusal yükünün profesyonel sınırları aşmasıdır. Yönetimin hızlı müdahalesi, kulübün saha içindeki kaosun yayılmasını önlemek ve kurumsal disiplini her şeyin üzerinde tutan bir koruma kalkanı oluşturmak. Bu durum, spor camiasında bireysel performansın kolektif sorumluluk ve profesyonel standartlar karşısında nasıl konumlandırılması gerektiğini gösteren net bir örnektir.
1: Bak, kurumsal disiplin falan diye konuyu akademik bir ders kitabına çevirmek yerine distro adamın sahada patlayan sinirlerini konuşalım. Adam kalede ağlıyorsa yönetin. Zaten onu paketlemiş demektir. Bu kadar dolaylı yoldan anlatmaya gerek yok. Kulüp, sadece bu arkadaş artık bizimle iş yapamaz, diyor ve noktayı koyuyor. Şimdi biraz müzik eşliğinde havayı dağıtalım diyor.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk devam ederken, özellikle Uzunçayır Köprülü, Kavşağı ile D100'ü 100 bin bağlantı yolunda 7 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. E5 yolu üzerinde Çamlıca çıkışında 6 dakikalık gecikmeler görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne giden sürücülerin İstanbul çevre yolu alternatifini değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kritik düğüm noktalarının ne kadar hassas olduğunu açıkça gösteriyor. Özellikle bağlantı yollarındaki bu tür gecikmelerin zincirleme etkileri, lojistik akışın sekteye uğramasına ve toplu taşıma sistemlerinin aksamasına neden oluyor burada. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra trafik yükünün dengeli dağılımı açısından hayati birer çözüm sunuyor. Trafikteki bu yoğunluk, altyapı planlamasının ne kadar hassas dengeler üzerinde yükseldiğini ve alternatif rotaların önemini bir kez daha vurguluyor. Güvenli ve akışkan bir ulaşım ağı için sürücülerin önerilen güzergahlara uyması büyük önem taşıyor. İyi yolculuklar dilerim.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk devam ederken, özellikle Uzunçayır Köprülü, Kavşağı ile D100'ü 100 bin bağlantı yolunda 7 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. E5 yolu üzerinde Çamlıca çıkışında 6 dakikalık gecikmeler görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne giden sürücülerin İstanbul çevre yolu alternatifini değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kritik düğüm noktalarının ne kadar hassas olduğunu açıkça gösteriyor. Özellikle bağlantı yollarındaki bu tür gecikmelerin zincirleme etkileri, lojistik akışın sekteye uğramasına ve toplu taşıma sistemlerinin aksamasına neden oluyor burada. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra trafik yükünün dengeli dağılımı açısından hayati birer çözüm sunuyor. Trafikteki bu yoğunluk, altyapı planlamasının ne kadar hassas dengeler üzerinde yükseldiğini ve alternatif rotaların önemini bir kez daha vurguluyor. Güvenli ve akışkan bir ulaşım ağı için sürücülerin önerilen güzergahlara uyması büyük önem taşıyor. İyi yolculuklar dilerim.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün serin dokunuşunu hissettiğimiz bu saatlerde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum oğlum. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %93 nemle nemli bir gece yaşanırken, Ankara tam tersi şekilde 16 derece ile oldukça kuru ve durgun geçiyor. İzmir ise 27 derece ile gecenin en ılık durağı olarak öne çıkıyor. Bu güzel açık havada balkon keyfi yapmak için harika bir gece. Işığın ve huzurun gölgesi üzerine süzüldüğü bu güzel gecede, her şehrin kendine has havasıyla, ruhunuza eşlik etmesi dileğiyle. Gökyüzünün sakinliği üzerinize yayılırken, müziğin büyülü dünyasına geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın rüya.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Alpler Sokak ile Fırın Sokak arasında 2 dakika, Silahtara Caddesi üzerinde ise 1 dakikalık yoğunluklar gözlemleniyordu. Cengiz Topel Caddesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle bölge sakinlerinin alternatif güzergahları kullanması önem arz ediyor. Bu bölgedeki yoğunluk sadece fiziksel bir tıkanıklık değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme süreçlerinin günlük yaşam üzerindeki doğrudan etkisidir. Özellikle tarihi dokunun yoğun olduğu bu noktalarda yapılan çalışmaların, ulaşım ağını uzun vadede modernize etmesi hedeflense de kısa vadede yerel halk için ciddi birer lojistik engel oluşturuyor. Alternatif güzergahların planlanması, sadece bireysel konfor değil, bölgedeki ticaretin devamlılığı ve acil durum araçlarının erişimi açısından da kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşümün yarattığı bu geçici zorluklar, şehrin modernleşme sancıları içinde en önemli sınavıdır. Trafiğin yönetimi, hem mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini korumak, hem de bölgenin tarihi dokusunu geleceğe taşımak için hayati bir denge gerektirir. Şimdilik bu kadardı o.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Alpler Sokak ile Fırın Sokak arasında 2 dakika, Silahtar Caddesi üzerinde ise 1 dakikalık yoğunluklar gözlemleniyordu. Cengiz Topel Caddesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle bölge sakinlerinin alternatif güzergahları kullanması önem arz ediyor. Bu bölgedeki yoğunluk sadece fiziksel bir tıkanıklık değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme süreçlerinin günlük yaşam üzerindeki doğrudan etkisidir. Özellikle tarihi dokunun yoğun olduğu bu noktalarda yapılan çalışmaların, ulaşım ağını uzun vadede modernize etmesi hedeflense de kısa vadede yerel halk için ciddi birer lojistik engel oluşturuyor. Alternatif güzergahların planlanması, sadece bireysel konfor değil, bölgedeki ticaretin devamlılığı ve acil durum araçlarının erişimi açısından da kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşümün yarattığı bu geçici zorluklar, şehrin modernleşme sancıları içinde en önemli sınavıdır. Trafiğin yönetimi, hem mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini korumak, hem de bölgenin tarihi dokusunu geleceğe taşımak için hayati bir denge gerektirir. Şimdilik bu kadardı o.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gösteren Kennedy Caddesi'nde yaklaşık 2 dakika gecikme yaşanırken, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları akışı kısıtlıyor. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Gashane Caddesi güzergahlarında süregelen çalışmalar nedeniyle sürücünün alternatif yolları kullanması kritik önem taşıyor. Şehir genelinde kaydedilen yüz atlı olayların büyük çoğunluğu ciddi kategoride yer alırken, güvenli bir ulaşım için işaretlenen bölge dışı yollar tercih edilmeli. Söz konusu yol çalışmaları, sadece anlık trafik yoğunluğu değil, kentsel altyapının modernizasyonu adına yürütülen kritik mühendislik süreçlerini işaret ediyor. Bu tür geniş kapsamlı saha operasyonları uzun vadede ulaşım konforunu artırsa da kısa vadede lojistik planlamanın ve dinamik yönlendirmelerin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Bu tür geniş kapsamlı, özellikle acil durum araçlarının geçiş güzergahlarını etkileyebilecek bu bölümlerde, sürücülerin kurumsal uyarıları dikkate alarak hareket etmesi toplumsal güvenliği korumak adına temel zorunluluktur. Altyapı çalışmaları ve trafik yönetimi arasındaki dengenin doğru kurulması, kentsel yaşamda güvenliğin devamlılığı için hayati önem taşımaktadır. Şehrin modernleşme sürecinde yaşanan bu geçici aksamalar, planlı bir ulaşım kültürünün ne kadar elzem olduğunu açıkça göstermektedir. İyi geceler dilerim o.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com